Salaamu alaykum. Kuna yarko buni yarko Allah ni Muhammad. Dinen hu koy ummu jog. Yarko ni sawar hala ben tur wasabu. Bokara juma. Sori al juma.